Radyo Çağdaş.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Haya güneş nazar eyle, ay Muhammed nur içinde, ay Muhammed nur içinde, ay Muhammed nur içinde, vay hayali de gül Muhammed. Ali Ali Ali Ali Ali Ali Adet. Ay muhlidir gül Muhammed, okunan 90 bin ayet. Balıklar deryaya da hasret.

0: içinde. Allah Allah. Ay. Hü dost. Hü. Hadi. Agla bacım agla.
1: Agla agla hü. Hü. Ay Ahmet Kaya'dan bir tabanış.
2: Ali Erber tarafı.
3: Aşk olsun, aşk olsun. Haydi aşk olsun. Çekiyorum kameraya.
4: Çek, çek.
3: Aa, bereketli olsun. Didar bacı.
4: Afiyet olsun.
3: Didar bacı, bu ne maharet, bu ne maharet.
4: İşte böyle piteli. Bunlar börekler.
3: Maşallah, maşallah.
4: Azıcık. Sıkan bile.
3: Evet. Ne pideleri yapıyoruz şimdi efendim?
4: Şimdi bu ciğer pidesi.
3: Ciğer?
4: Ciğer. O birileri biri pırasa, biri kabak, şimdi ciğer pidesi. Ya.
3: Hepsinin ayrı bir lezzeti var.
4: Hayır. Aynen.
3: Ama malzemeler taze.
4: Taze, hep organik.
3: Organik.
4: Evet.
3: Peki evet. Bunlar her zaman mı yapılır, zaman zaman mı?
4: Yok bu... yapar bunlar her zaman.
3: Her zaman.
4: Böyle yani kim becerir yapsın yapar.
3: Makedonya'da, evet. Arnavutluk'ta, evet, Bosna'da, evet, Balkanlar'da, evet, börek yaygın. Evet.
4: Aynen. Öyle.
3: Arnavutlarla Türklerin ortak yanı eti severler, böreği severler.
4: Evet. Evet. Çok severiz. Börek, et. İşte böyle hamur işleri.
3: Sen güzel bir şey söyledin.
4: Söyle. Biz bir hamuruz be. Biz bir hamuruz. Sizin gibi en büyük yer. Hamur işlerini.
3: Ya şimdi.
4: Evet. Söyle. Ne şimdi?
3: Şimdi sen güzel bir şey söylemiştin. Hadi. Hamuruz dedin ya.
4: Evet.
3: Biz bir hamuruz.
4: Evet.
3: Hamur gibi yoğurmak.
4: Evet.
3: Bir iç içe geçmek.
4: Evet. Günlükte. Evet. Aynen.
3: Ama öyle. Biz Arnavutlar, Bektaşiler.
4: Hepimiz biriz.
3: Türkler.
4: Hepimiz biriz. Hepimiz. Tüm Türkler, Aleviler, Bektaşiler, Alevi Bektaşiliziz. Türkler, Arnavutlar, Çerkez olmuş, Boşnak olmuş. Ne isterse olsun yeter ki Alevi Bektaşi olsun. Biz aynıyız. Hepimiz aynıyız.
3: Peki biz niye aynıyız? Nasıl aynıyız? Yani bizi biz yapan işte Türkiye'den gelenlere senin yüreğin kaynıyor. Ben biliyorum. Seviyorsun Türkiye'den gelenleri.
4: Tabii ki seviyorum.
3: Ama Aleviler, Bektaşiler olunca daha çok.
4: Tabii ki seviyorum. Tüm Türkleri, Alevi, Bektaşiler onlar benim kardeşlerim. Olur mu onları sevmeyin ben? Hem onlar beni, ben onları. Biz dedikçes ki bir amuriz. Demek bizi bağlar Hacı Bektaş Veli. Bizim birimiz Hacı Bektaş Veli. Biz kim bilir nerede olalım, kim bilir nasıl davranalım, kim kim öyle. Biz birbirimiz. Biz ayıramaz, biz hiç bir şey, hiç kimse. Evet. Olamaz. Böyle yani.
3: Evet.
4: Anlatabildim mi?
3: Peki bu güzellikleri var edenler var. Siz de çok sevip dede,
4: evet,
3: derviş,
4: evet,
3: mürşit.
4: Evet.
3: Bunlara bağlamak lazım.
4: Evet. Nasıl?
3: Siz de canı gönülden bağlısınız. Hani bunlar,
4: evet, çok
3: bu güzel değerlere.
4: Çok bağlıyız.
3: Canı gönülden, evet, ama seni daha çok bağlı görüyorum. Bu aşk, bu sevda nereden geldi? Bu ben, güzellikler nereden
4: ben,
3: geldi?
4: Evet, ben ezelden, ben babadan Bektaşi kökeniyim. Herhalde benim kanımda bu var. Yapışmaz yama, yama yapışmaz. Sen Bektaşi insan olabilir ama eğer ki köken olarak değilse biraz zor yapışıyor.

0: küre.
1: Şimdi Harabati Baba tekkesindeyiz.
0: Evet. Sestem Ali Dede'nin dev yayı Harabati Baba'nın tekkesi. Hacı Bektaş Veli'nin torunlarıyız. Hacı Bektaş Veli'nin torunlarıyız, Bektaşıyız. Gurur duyarız, çok severiz sizleri, siz bizleri. İşte budur, en mühim bu. Bir amuriz be. Bir amur kardeşim, bir amur. Bizi kimse ayıramaz. Dogmamışlar insan ne ayırır bizi. Dogamaz. Dogamaz. Bu kadar.
1: Ama aynı zamanda muhabbet güzel. Yemek içmek bahane, yemekle beraber yapılan muhabbet. Yemek
0: içmek bizde o kadar mühim. Dedim ne kadar mühim. Bir olalım. Cem olalım. Odur en mühim bizde. Yemek de kolaydır. Yemek yerim hayvanlar ama Bektaşi değil. Anlatabildim mi?
1: Muhabbet ederse Bektaşi, Bektaşi.
0: O zaman yemek, Bektaşi. Içmek. Bektaşi olamaz muhabbetsiz. İşte bu çok.
1: Ama nefessiz olmaz. Hele bir nefes söyle be baba.
0: Hem nefessiz olmaz. Şimdi çok be yorgunum. Nasıl söyleyeyim?
1: Çekiyor bak, çekiyor canımız.
0: Nasıl yapayım nefesi yapamam. İşte derviş yapsın bir nefes.
2: Ha?
0: Ama yap derviş bir nefes.
2: Kim yapayım?
0: Ya kameraya. Niye?
1: Hadi Dider bacı sen tamamla bu işi. Sen başladın. Bu işi de başarıyorsun. O işi de başarıyorsun. İnsanları da kucaklıyorsun. Maşallah her şeyi de takip ediyorsun.
0: Ne yapayım? Başka?
1: Didar analar var. Biliyorsun Hacı Bektaş'ta da var bir Didar ana.
0: Var.
1: Ya türbe olmuş.
0: Olmuş.
1: Ya hizmetliyle olmuş. İnsanlığıyla olmuş.
0: Olmuş. Olmuş. Ne
1: İnsanlar
0: olmuş?
1: İnsanlar yapmış kazanmış.
0: Evet. Sabahın sehir vaktinde

0: Hacı Bektaş
1: Bu patiron ne yapar bu abi? Yumuşaklar.
0: Böyle sakin değildi yani. Kemal sen gavur musun?

şimdi geliriz. Göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur ineriz. Bu karanlık böyle iyi. Aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun. İyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Göğe bakalım.

0: Herkese merhabalar. İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Bugün şiirle başlamak istedim. Çünkü bazen bir şiir bir ömrü de özetleyebiliyor. Bazen bir dizi içimizdekileri de aykırabiliyor. Hani insanın yüreğine gizlice yerleşir ve orada yaşamaya devam eder ya bazı şiirler. O yüzden bugün Turgut Uyar Göğe Bakma Durağı'yla başlamak istedim. Radyo Çağdaş'tan yeni bir günü, haftanın ortasına, çarşamba enerjisine birlikte giriyoruz. Dilerim bugün sağlıklı, mutlu, huzurlu, içimiz rahat bir gün olur. Hani böyle hayatın temposu ne kadar yoğun olursa olsun, bir türküye kulak vermek bazen bütün yorgunluğu da alıp götürebiliyor.
1: Şu şeker kamışlarından.
0: Evet, ben Deniz Berna Uytunönk. Saatler 13'ü gösterdi. Buralardayız, saatler 15'i gösterinceye dek. Varsa mesajlarınız, istekleriniz WhatsApp hattımız 542-424-8950.
1: Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göre bak.
0: Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. 20 yıldır kesintisiz yayın yapan bir medya hafızasındayız.
1: İnecekler.
0: Evet, Çağdaş Medya Grubu'nun gücüyle Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve şehrin nabzını tutuyor.
1: Bu karanlık.
0: Çağdaş Sanat Akademimizde de gençlere, yeteneklere alan açıyoruz efendim. Herkes. Hep diyoruz ya, kültürü ve sanatı yaşatan canlı bir çatı burası.
1: Polisler.
0: O yüzden mikrofonun arkasında sadece müzik değil, emek, birikim, duruş var. Bizler buralardayız. Bugün yine türkülerle, şiirlerle, belki bir anıyla, belki içinizden geçen bir cümleyle yol arkadaşı olacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan.
0: Ben bu seslendiren Halis Karabenli, Tarık Tufan'ın Anna adlı şiiri.
1: Anna, büyücülerin.
0: Hadi bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar.
1: Biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız anla. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok...

0: aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz. Ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anla. Gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim, hiç ölmeyelim anla. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım, dudakların. Tamam, sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen, sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen, sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak. Gözlerime bak, gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumruklayışlar, Cibralexler, Turgutlar, Edipler, Sezailer, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. İçinde bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler anla. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar, kızı ölüm orucundaki baba, babası tersanede oğul, oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi, utançlarım da var. Ama geçecek hepsi, geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık.
1: Tarık Tufan'ın kitapları da, şiirleri de, metinleri de gerçekten hep yaralı bir ruhun iç sesi gibi gerçekten, bakın gürültülü değil. Bağırmayana mayıp içten kanayan bir anlatımı var. Güzel. Bir aşk hikayesi gibi görünüyor bu anne ama aslında aşkın etrafında dolaşan yalnızlık, suçluluk, aidiyet. Böyle insanın kendisiyle hesaplaşmasını gerçekten bir tokat gibi yüzümüze vuruyor.
0: Adamlarız anne. Büyücülerin, haramilerin.
1: İşte bu şiirde de en çok hissedilen şey şu. Sevgili Halis de o kadar güzel yorumlamış ki.
0: İşgalcilerin.
1: İnsan bazen sevdiğini değil, kendi içindeki boşluğu sever. Ve boşluğu bir başkasıyla doldurmaya çalışır. Ama boşluk hep boşluk olarak kalır.
0: Bağırışlı, çok nefessiz.
1: Hep diyorum bazı kitaplar okunur biter, bazı kitaplar ise içinde kalır. Anla da içimizde kalan o kıymetli şiirlerden bir tanesi. Şimdi ise çok güzel bir şeyi sizlerle buluşturacağım ve çok keyif alarak yayınlayacağım.
2: Gizlendi gözlerinde gördüğüm.
1: Yıldız Kenter ve Yola Düş Mavi Türkü. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Keyifli dinlemeler.
2: Gizlendi gözlerinde gördüğüm gün ışığı, gizemli gözlerine geri geldi geceler. Anladım, biz yolun sonuna vardık. Anladım gözlerin yol bitti dedi. Ne kadar saklasam boşuna artık. Gözlerin dilinden önce söyledi. Suçlu bir veda bu, merhaba değil. Besbelli sönecek titreyen kandil. Renginden vazgeçti diye karanfil gözlerin dilinden önce söyledi. Can gibi çekilip ayrılsan tenden, gitme kal dememi bekleme benden. Ayrılık kararı verilmiş dünden, gözlerin dilinden önce söyledi.

gizlerini gördü doğmamış çocukların, yağmamış karların beyazlığında. Sıcaklığını hissetti sızlayan parmak uçlarında ölümsüz dostlukların. Hayata başlayan sesini duydu bir derin sessizlikte çatlayan tohumların. Ve umudu kokladı, çekti ciğerlerine bir sonsuz nefes gibi tuttu öylece. İçini bir sevinç kapladı, uçsuz bucaksız. Ürperdi denizler misali, şafaklar ışıdı dört bir yandan. Adı konmamış güneşler doğdu. Uzaklarda bir yerde bir başka sabah oldu. Sabahsız geceler bitti. Duydu sevginin sesini, ölüme gülerek gitti.

Güneş de yoruldu dönüp durmaktan. Yine bahar gitti, yine yaz geldi. Sözü var baharda gelirim diye. Niyazıma cevap diye naz geldi. Koruklar sabırla olurmuş üzüm. Her bağ bozumunda takvimde gözüm. 365 gün ilkbahar çözüm. Sarının üstüne bak beyaz geldi. Uslandım sevdaya boyun eğince. 40 mevsim bekledim bekle deyince. Mektup yazacakmış eli deyince. Meltem'i beklerken bak ayaz geldi. İlk değil bu bana son söz verişi. Yakındır sabrımın sona erişi. Gelecek bahara kalmış gelişim.

kimseler bilmeyecek. İlk kadehten son kadehe çıktığım yolculukta benimle olduğunu, kadehler boşaldıkça gözlerimin dolduğunu kimseler görmeyecek. Kış eksi yirmilerde aşkınla yandığımı, anılar diye diye hep seni andığımı kimseler duymayacak. Bir gün yalnız sen duyacaksın, sana bile söylenmemiş, senin için saklanmış sevda sözlerini. Bir gün yalnız sen duyacaksın bir gülün kokusunda sevdamı. Sen göreceksin, sen bileceksin, hissedeceksin. Bir gün yolun sonunda, saatler durduğunda.

0: Yıldız Kenter. Bazı sesler insan için öyle bir işliyor ki böyle hafızamızdan dahi silemiyoruz gerçekten. Zaten Yıldız Kenter deyince
1: gizemli gözlerim.
0: Hani Türk tiyatrosunun zaten en büyük üstadlarından biri de, bakın sadece hani oyunuyla değil, Shakespeare'den Haldun Taner'i sayısız eserlerde iz bırakan çok kıymetli bir sanatçıydı. Asıl gücü metni okumazken yaşatıyor olması ve şiirleri zaten bize bıraktığı en büyük izlerden bir tanesi. Mavi Türkü'nün Mavi Düş'ün müzikleriyle buluşunca da gerçekten bambaşka bir tat olmuş.
1: Renginden vazgeçti diye karanfil gözlerin dilinden önce.
0: Farkında mısınız? Yıldız Kenter'in sesini hep dinlediğimizde bir hüzün, bir uzaklık, bir hasret, gurbet hepsi iç içe karışıyor.
1: Dememi bekleme benden. Ayrılık kararı verilmiş dünden. Gözlerin dilinden önce.
0: İşte bu şiiri dinlerken de hepimiz susmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ise yine kıymetli bir şiiri daha sizlerle buluşturmak istiyorum müsaade ederseniz. Hani Atilla İlhan olur mu? Olmadan olmaz tabii ki. Gelsin bakalım. En büyük şairlerimizden bir tanesi, saygı sevgi rahmetle de yad edelim hepsini. Bu arada sevgili Akika Turucuoğlu bizleri dinlemekte. Radyo Çağdaş'ın kıymetli programcısı. Kendisi de şiirde bir üstattır. Kalemi çok kuvvetlidir. Çok güveniyorum onun kalemine de. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 22.00 arası dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta. Sevgili üstadım, kabul edersen Atilla İlhan'dan Sisler Bulvarı sana armağan etmek isterim.

0: Evinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan Kasım'da üşüyordu. Ağacın biri bulvarda ölüyordu. Şehrin camları...
1: Biz yine yayın döneminde tekrardan bir konuşma yaptık. Önceden Hakikat Uruçoğlu çok güzel şiir programları yapıyordu ama yoğunluktan dolayı ara vermişti. Bakalım kısa bir süre sonra bir sürprizle tekrar karşınızda olabiliriz. Bunun da bilgilendirmesini vereceğim sizlere.
0: Fenerleri sönmüştü. Birbirimizin
1: de. Evet, 2 Eylül oldu. Yavaş yavaş 2026'yı da geride bırakıyoruz. Saatler 12.57.
0: Yukarıda bulutlar yürüyordu. Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Dokunsanız ağlayacaktım. Yeni kapıda bir tren vardı. Sisler bulvarında öleceğim. Sol kasığından vuracaklar. Bulvar durağında düşeceğim. Gözlüklerim kırılacaklar. Sen rüyasını göreceksin. Çığlık çığlığa uyanacaksın. Sabah kapını çalacaklar. Elinden tutup getirecekler. Beni görünce taş kesileceksin. Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Sisler bulvarından geçtim, sırf sıklandı. Islak kaldırımlar parlıyordu. Durup dururken gözlerim dalıyordu. Bir bardak şarapta kayboluyordum. Gece bekçilerine saati soruyordum. Evime gitmekten korkuyordum. Sisler boğazıma sarılmışlardı. Bir gemi beni Afrika'ya götürecek. İsmi bilmiyorum ne olacak. Casablanca'da bir gün kalacağım. Sisler bulvarını hatırlayacağım. Kırmızı Melek şarkısından bir satır, Lodos'tan bir satır, Yağmur'dan iki, senin kirpiklerinden bir satır, simsiyah bir satır hatırlayacağım. Seni hatırlatanın çenesini kıracağım. Limanda vapurlar uğurlayacak. Sisler bulvarı bir gece haykırmıştı. Ağaçları yatıyordu, yoksuldu. Bütün yaprakları sararmıştı. Bütün bir sonbahar ağlamıştı. Ağlayan sanki İstanbul'du. Öl desen belki ölecektim. İçimde biber gibi bir kahır, bütün şiirlerimi yakacaktım. Yalnızlık bana dokunuyordu. Eğer sisler bulvarı olmasa, eğer bu şehirde bu bulvar olmasa, sabah ezanında yağmur yağmasa, şüphesiz bir delilik yapardım. Hiç kimse beni anlayamazdı. 15 sene hüküm giyerdim. 4. yılında kaçardım. Belki kaçarken vururlardı. Sisler bulvarından geçmediğim gün, sisler bulvarı öksüz, ben öksüzüm. Yağmurun altında yalnızım. Ağzım, elim, yüzüm ıslanıyor. Tren düdükleri iç içe giriyorlar. Aklımı, fikrimi çeliyorlar. Aksaray'da ışıklar yanıyor. Sisler bulvarı ayaklanıyor. Artık kalbimi susturan...
1: Hani aslında şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bakın, aşk bazen kavuşmak değil, kaybetmeyi de kabullenmektedir. Ve bazen bir bulvar sadece bir cadde değil, içimizden geçen uzun bir hüzün yolu da olabiliyor. Evet, Atilla İlhan hem şair hem romancı hem düşünür. Evet, Türk edebiyatında ayrı bir yerde durur gerçekten. Özellikle Paris yıllarının, İstanbul gecelerinin, politik fırtınaların içinden geçmiş bir isim. Serttir, romantiktir, muhaliftir ama her şeyden önce tutkuludur. Onun şiirlerinde hep tutku vardır. Sisler Bulvarı da en çok bilinen şiirlerinden bir tanesi. Ben çok severim. Onunla birlikte Ayrılık da sevdaya dahildir.
0: Çoktan çökmüştü. Kesik birer kol gibi yalnızdı.
1: Gerçekten İstanbul'u sizin için de neredeyse karaktere dönüşen o sokaklar, kaldırımlar, gece. Hepsi şairle birlikte yalnızdır aslında. Şunun da bir nakaratını dinletmeden sizlere geçemeyeceğim. Atilla İlhan'ın dili hem zaten liriktir efendim. Çok özeldir aslında. Hadi hep birlikte bir kulak verelim sevgili Hakikat.
2: Sarmaşık gülleri.
1: Senin de şiirlerin aynı liriklikte. Bir dinleyelim hep birlikte, ne dersin?

0: açılmış sarmaşık gülleri. Kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığından. Onu çok arıyorum. Onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu, gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş, tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu, yıldızlar inanılmayacak bir irilikte, yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık, hızla açılan bulutlar, karanlık bir ağırlık, hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır, su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun'a çalar puslu lacivert. Bir sis kuşattı ormanı, karanlık çöktü denize. Yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir, fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele, elini bir tutan, bilekleri bembeyaz, kuğu boynu, parmakları uzun ve ince.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Hasretinden prangalar eskittim. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek seni, namussuza haldan bilmez, kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu dışarıda, gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.
3: Üşüyorum, kapama gözlerini. Hasretinden prangalar eskittim. Bakın, Türk Edebiyatı'nın en çok basılan şiir kitaplarından biri oldu. Düşünebiliyor musunuz? Bir hayal edin. Tek bir kitapla efsane olmak. Vallahi herkese nasip olmaz.
2: Seni...
3: Ahmet Arif, saygı sevgi rahmetle de yad edelim.
2: İyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek...
3: Bence bu şiiri dinleyen herkes kendinden bir şey bulabiliyor. Çünkü hasret de evrenseldir bakın. Birine, bir şehre, bir zamana, bir hayale, bir gözlere,
2: dardarda
3: bir kokuya
2: kaç cemheri.
3: Bu yüzdendir ki bu kitap yıllar boyunca evden ele dolaşır.
2: Zindan uyurdu.
3: Benim de kitaplarımdan bir tanesiydi.
2: Gürül gürül akan bir dünya.
3: Evet, şimdi daha bilindik bir, daha popüler kültüre yakın bir şiiri sizlerle buluşturmak istiyorum.
0: Yapılabilir bir beyaz.
3: Çok da severim efendim. Bugün şiirden gitmek istedim.
0: Uçurtma mesela.
3: Altına Yılmaz Erdoğan, gerçekten çok şapkalı bir sanatçımız.
0: Anam bir masa.
3: Hani senaristliğinden, şairliğinden, yazarlığından.
0: Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzeri.
3: Çok kıymetli bir sanatçı gerçekten. Özellikle seslendirdiği bu şiirler bizi çok etkiliyor. Benim gençliğimin, çocukluğumun şiirleri.
0: Güzelliğine benzetme bulmak zor.
3: Sen iyisini sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahar. Hadi hep birlikte en baştan bir dinleyelim. Sonrası yine buralardayız.
0: Yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin. Uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasını sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, bende filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma, ah

0: Evet, Londra'dan sevgili Deniz arkadaşım yine şiirlerde izlemiş. Evet, gerçekten çok seviyorum şiirleri.
1: Bir tek söz kalır dişlerinin arasında.
0: Ben sana gülüm, ben derim. Sana gülüm derim. Gülün ömrü uzamaya başlar.
1: Uzamaya başlar.
0: Şiirlerdeki derinlik gerçekten bir insanın iç dünyasını çok rahatlıkça yansıtabilir. Ben buna inanıyorum. Bu arada İzmit'ten şu an Turgay Akkuş, canım abim, akrep abim bizleri dinlemekte. Çokça selamlar olsun. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. İyi ki senin gibi güzel bir yüreği tanıdık.
1: Sana bakmak bir beyaz.
0: Çalan bütün eserleri ben sana armağan ediyorum Turgay abicim. Sevgili Deniz. Sana da bütün çalan eserleri armağan ediyorum. Umarım kabul edersiniz.
1: Gördüğün suretten utanmak, sana bakmak, bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak, Allah'a inanmaktır.
0: Evet, çok çok kıymetli gerçekten. Yani bazı aşklar bitmiyor, bir şekilde değiştirebiliyor. Ve bazen insan aynı yüze başka bir yerden bakmak zorunda da kalıyor. Bu his size hiç tanıdık geldi mi? Dedim ya, çok şapkalı bir sanatçı, şair, oyuncu, senarist, yönetmen. Ama ne yaparsa yapsın kelimelerle kurduğu o bağ hep merkezde kalıyor. Yani onun şiirlerinde sokak var, günlük hayat, kırılgan, böyle erkeklik halleri vardır ya. Ve en çok da geç kalınmış cümleler.
1: Bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin.
0: Evet, bu hesaplaşma şiirinde sizlerle buluşturmuş olduk. Hani karşındakiyle değil de kendinle hesaplaşma, yeni bir sayfa.
1: Anlarım bitkiden filan ama
0: eski silmek de değil, eskiyle yaşamayı kabul etmektir aslında.
1: Sana çok benzeyen bir çiçek yolu.
0: Aslında belki de hayat dediğimiz şey de bu değil mi? Aynı hikayeye yeni bir sayfadan bakabilmek. Bu gücü gösterebilirsek eğer, ne mutlu bize diyelim. Şimdi ise size çok kıymetli bir sanatçımızı buluşturmak istiyorum. Evet, İlkay Akkaya ile Tuncay Akdoğan'ın çok kıymetli bir düeti. Güzel de şiiri vardır. Lütfen kulak verin, olur mu?
2: Sonca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun,
0: akarsuydun.
2: Ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim. Yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıllar.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gökkuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum. Sana sunuyorum.

Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıldızları, olmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıldızları.

0: Vallahi hiç kimse unutmuyor sevdasını. Kim ne derse desin, o sevda içimizde hep kalıyor.
1: Usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin.
0: Gökkuşağından hani bazı şiirler, bazı türküler bir dağı, bir taşı anlatır gibi görünüyor ama düştüm. Aslında bir hafızayı anlatmıyor mu? Tuncay Akdoğan zaten Grup Monster'ın kurucu isimlerinden biri. Yani 90'lı yıllarda özgün müziğin en güçlü seslerinden biri oldu. Bunun yanı sıra İlk Ayakkaya da keza aynı şekilde. O yüzden ben onları dinlerken hep böyle hafıza yaşanmışlık hissediyorum.
1: Sevgilere güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya.
0: O yüzden özellikle zaten Tunceli deyince o Munzur Dağı, Munzur Çayı, böyle Alevi Bektaş inancına göre Dersim kültürü için kutsal kabul ediliyor. Hani bu eserde o kutsallığın, o direncin, o böyle kaybedilmemiş bir hafızanın yankısı gibi oluyor aslında. O yüzden bu türkü doğaya değil, bakın bir yere tutunma halidir. Ben buradayım deme cesaretini gösteren bir hal.
2: Sevdamızın diyarına geçit ver.
0: Diyoruz ya, Munzur dediğin sadece taş değil. Böyle sürgünlerin, acıların, direnişlerin tanığıdır. Ve bu türkü de onu anlatan güzel eserlerden bir tanesi. Seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Gerçekten böyle bazı... Ya benim hayatımı böyle acılarıma ya da ne bileyim cesaret ettiklerimi böyle tanıklık eden bazı eserler vardır. İşte onlardan birilerini sizlerle buluşturuyorum. Hatta birçoğunu bugün buluşturdum. O yüzden benimle birlikte...
3: Cehennem yani.
0: Bütün ama bütün sırrımı çözüyorsunuz diyebilirim. Gelsin bakalım Seydun o türküleri. Benim. Emre Altınok nefesi mi diyecek?
3: Biter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız.
0: Bu satını daha sesinden alan diyecek Tunay Bozit ve sonrası yine buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.
3: Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim.
0: Bu arada kıymetli meslektaşım sevgili Tuğçe de bizleri dinlemekte.
3: Yeter yüreğimi.
0: Sevgili Tuğçe'cim, gerçekten diksiyonun, ses tonun harika. Çok beğenerek dinliyorum ben de seni.
3: Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet edin.
0: Şöyle kısa bir konuşma geçti aramızda. Bayağı şaşırmış. Gerçekler, hakikaten bu ülkeye adapte olabilmek için birçok şey yapılabiliyor. Artık insanın birçok şapkası olabiliyor sevgili Tuğçe. İşte onları hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bakalım, inşallah başarılı olabiliriz. Sevgili Tuğçe'cim, çalan bütün eserleri de ben sana armağan ediyorum. Başarılar diliyorum hayatında da.
3: Yanacaksa cehennemden biter yanmalı.

Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını? Özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

Ben bunu hep söylüyorum. Seydun'un türkülerinde, yani Tunay Boz Yiğit hocamın şiirlerinde hep bir şeye denk gelirsiniz. Bakın, en belirgin özelliği yalnızlık. Ve insanın kendi iç sesiyle hesaplaşması gerçekten bazen yorucu olabiliyor, bazen ağır gelebiliyor insana. Ama olsun, yine de aynada kendinle yüzleşmek bazen bütün dertlerin ilacı da olabiliyor. İşte bu yalnızlık belki bizi güçlü kılıyor, bilemiyoruz ama. Ben Tunay Hoca'nın gerçekten şiirlerini dinlerken, hani hayatı büyük cümlelerle değil de küçük böyle sarsıntılarla değiştiğini de biliyorum. Kulak verelim.

Bu arada mesajları bayağı aksattı, kusura bakmayın. Berna Hanım yayınlar annemle birlikte yeniden sizleri dinlemekteyiz. Çalan her türkü bizi çocukluğumuza hatırlatıyor. Emeğinize sağlık demiş Ayşe İzmit'ten. Çok teşekkür ediyorum canım benim, selamlar. Merhabalar Berna Hanım, Derince'den Mehmet ben. İş yerindeyim, kulaklıkla dinliyorum. Muzur çalarken içim titredi. Böyle eserleri hatırlattığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum bu arada, çok sağ olun. Fatma diyor ki gazetenizi her gün okuyorum. Şimdi radyodayım. Çifte keyif yaşatıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Bu arada resminize bakıyorum da şu anda. Siz bana bir yerden tanıdık geliyorsunuz Fatma Hanım. Sanırım bir yerde, bir gecede, bir organizasyonda karşılaştık sizinle. Yani olabilir. Gerçekten çok tanıdık geliyor. Derya Hanım diyor ki Gölcük'ten, selamlar Berna Hanım, Gölcük'ten Derya ben. Bugün babam için bir türkü rica ediyorum, sizi birlikte dinliyoruz demiş. Çokça selamlar olsun, babanızı ellerinden öpüyorum. Tabii ki bütün çalan eserler kıymetli, babanıza ve size gelsin. Burada çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için. Kıymet verip mesaj aldığınız için ben hep söylüyorum. Diyorum ki bir sanatçının en büyük ilacı alkışsa, bir radyocunun en büyük ilacı da duygu ve düşünceleriniz, mesajlarınız. Murat diyor ki İstanbul'dan, WhatsApp'tan ilk kez yazıyorum. Mesajımı okursanız çok mutlu olurum. Çağdaş ailesine selamlar. Murat selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum yazdığın için de. Bu eseri de sana armağan edeyim, ne dersin? Hadi bakalım, armağan olsun tüm çağdaş dinleyicilerine.

Hani bazı türküler dair cümlesinde bile denizin ortasına bırakır ya, zaten Karadeniz deyince akan sularda duruyor. Evet, bir sevda hikayesi değildi, bir savrulma hikayesi gelecek şimdi. Bir fırtına tuttu bizi. Evet, Karadeniz yöresine ait olan bu türkü böyle denizle yaşayan insanların kaderinde taşıyor. Tabii bu fırtına, ayrılık, hasret, gurbet, çaresizlik hepsi o dalganın içinde bizlere sunulmuş efendim. Hadi birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız. Bu arada Gölcük'ten Derya'nın bir kıymetli babası bizleri dinliyordu. Onlara derman etmiş olalım.

0: Beklerim ama sen gelmez oldun. Sevgili Muazzez teyzemiz yazmış, diyor ki Berna iyi yayınlar kız kardeşim Nadire. Eşim ve kızlarım için Cankat Erdoğan'dan bir parça istiyorum.
1: Sen gelme.
0: Şimdiden iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum canlarım. O zaman Cankat Erdoğan'dan size. Silemedim bu yazıyı. Bir türlü türküsünü armağan etmek isterim. Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bu eser Caner Gülsüm'le Ahval programında canlı olarak çekildi efendim. Ben de sizlerle buluşturmaktan çok büyük keyif alıyorum. Buralardayız, saatler 15'i göstereceği dek.

Türlü Türlü eseriyle kıymetli sanatçımız Efkan Şaşan bizlerle birlikteydi. Şimdi ise güzel bir eseri daha buluşturalım sizlerden. Edip Bey istemiş. Bizim elden geçti Mola Obalar.

Evet, güzel bir bozlak sizlerle birlikte buluşturduk. Çok da kıymetli, çok da böyle güzel bir eserdi. Şimdi ise yürüyorum dikenlerin üstünde Cem Erdoğuz ileri bakın. Portakal Altı Bostancı buluşmasına canlı canlı seslendirmişti bunu. Feridun Bey de şu anda bizleri dinlemekte. Selamlar olsun, size de hoş geldiniz. Sevgili Zeynep'cim de dinlemekte. Merhabalar Zeynep, hoş geldin sen de. İşte böyle kıymetli sanatçıların canlı performansları bile inanın stüdyo çalışmasından bile daha kıymetli olabiliyor. Çünkü stüdyoda bir emek var. Aylarca süre gelen seslendirmeler, mixler, masteringler, hani yapay zekanın buluştuğu kolaylıklar da var tabii ama bu şekilde canlı canlı okuyup da bizlerle buluşturması çok kıymetli. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Keyifli dinlemeler.

0: Bazı türküler stüdyoda değil de sahnede gerçek olabilecek kadar kıymetli. Yürüyorum dikenlerin üstünde de o türkülerden bir tanesi. Hele ki Cem Erdosileri bu türküye öyle bir can vermiş ki. Keyifle dinlemeden geçemedim. Gerçekten Türk halk müziğinin en özgün seslerinden, en sahip seslerinden biridir Cem Erdosileri. Genç yaşına rağmen yani bu kıymetli yolculuğunda şöyle de söyleyebiliriz aslında. Bağlamasıyla kendine has bir duruşu var sevgili Cem Erdosileri'nin. Yani onun türkülerinde hayat neyse o. Aşk varsa acısıyla var, yalnızlık varsa gururuyla var diyebiliriz.
1: Karanlık bir gece yol görünmüyor.
0: Sevgili Radyo Çağdaş dinleyicileri, sevda bazen çiçekli bahçe değil dikenli yoldur. Ama aşkı onurlu kılan da o yoldan vazgeçmemektir. Dinlerken insan hep kendi yarısını hatırlar ya, aynı zamanda da ayakta kalışını da. Biz sustuk, Cem Erdosileri söyledi bu kıymetli eseri, buluşturduk. Şimdi ise Sebe Hocan'dan güzel bir eseri sizlerle buluşturalım, ne dersiniz? Hadi bakalım, seni kıramayacağım o zaman, tamamdır. Şöyle ki Erdoğan Emir'den İnsana Kamil eseri Babok albümünde seslendirmişti. Hadi bakalım, kırmayacağım seni, ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Erdoğan Emir de gerçekten Türk halk müziği, özgün müziğin daha doğrusu en böyle yalın, sakin, içten seslendiren kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesi. Üretkenliğiyle de zaten hafızalara kazındı. Kulak verelim. Hoş geldiniz tekrardan aramıza yeni katılanlar.

0: Bazı türküler de aşk diye başlıyor ama insanı kendisiyle yüzleştiriyor.
1: Uyandı ben, benden bezdim. Ben, benden bezdim.
0: Baksanıza, başkasının şikayeti de kendi kendine şikayet. Hani kendinden yorulmuş bir ruhun itirafı gibi. Yani şunu soruyor aslında bu eser bize. Bu dünyada gerçekten kime kırgınsın? Dünyaya mı yoksa kendine mi? İşte bu sorunun cevabı aslında bu türkün içinde saklı.

0: çünkü.
1: Aslında şöyle söyleyeyim kısaca. Burası aslında istek programı. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben yayın akışıma yön veriyorum. Ama bunu net söyleyebilirim ki Radyo Çağdaş'ı, yani Radyo Çağdaş bir kültür radyosu. Hani bu toprakların bütün renklerine, bütün dillerine, bütün ezgilerine yer veriliyor. Yani Türkçe'de, Kürtçe'de eserler yayınlıyorum ama şunu ilk önce bir idrak edelim. Müzik dili seçmiyor, yüreğimize dokunuyor. Hani yayın akışını ben tek başıma da belirlemiyorum. Bakın sizlerden gelen istekler bizim yol haritamız her zaman. Hani bugün bir dinleyici Kürtçe eser ister, yarın başkası bir Türk halk müziği, öbür gün başkası bir sanat müziği, Karadeniz müziği, İç Anadolu müziği, hiç fark etmez. Bakın burada ayrım asla yapılmıyor. Çünkü Radyo Çağdaş hiçbir müzik dilini dışlamaz, tam tersine hepsini kapsar. Çünkü kültür dediğimiz çok çeşitlilik değil midir? Ve çeşitlilik de her zaman zenginliktir, unutmayalım. O yüzden Raperi'nin güzel bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum. Melek Hanım şöyle son ses açın, dinleyin olur mu? Keyifli dinlemeler diliyorum sizlere.

Kürtçe özgün müzik deyince gerçekten raperin çok böyle sade ve içten bir yorumu var. Hani böyle melodik bir hüzün de var aslında raperinin sesinde. Her zaman güçlü bir iradeyle hissedilebiliyor güçlü sanatçılarımızdan. Güçlü aslında kadın sanatçılarımızdan bir tanesi.

Berna Hanım lütfen kafayı takmayın, hiç okumayın bile böyle mesajları. Biz sizi tanıyoruz, biliyoruz ve seviyoruz demiş Ömer Bey. Çok sağ olun ama olur mu öyle şey? Hani benim bütün dinleyicilerim ayrı ayrı çok kıymetli. Onların yorumları, eleştirileri hani bizi daha iyi versiyonumuza taşımak için aslında. Hani ben her zaman şunu söylüyorum, eleştiri insanı başarıya götürür. O yüzden hani eksikliğimiz varsa, atladığımız varsa tabii ki de sizlerden gelen duygu, düşünce de bizim için çok önemli, kıymetli. Çünkü bize yol gösterenlersiniz. O yüzden lütfen böyle ayrımlar olmasın. Dediğim gibi ben şunu söylemekten hiç gocunmuyorum. Diyorum ya, sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum. Hani bugün siz Kürtçe istersiniz, yarın başkası Zazaca ister, bir başkası Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu. Hani hiç fark etmez. Ege'si hiç fark etmez. Hani bu 7 bölgenin de 7 kültürü aslında bu zenginliği barındırmıyor mu? Çok çeşitlilik aslında kültürümüzün rengarenk gökkuşağı değil mi? Kendi dilim hoş bet. O yüzden lütfen çok rica ediyorum, bir ayrım olduğunu lütfen düşünmeyin, çok üzülürüm.

diyor. Ne zaman gözüm aydınlanacak? Ne zaman gönlüm aşıktır, umutluyum ben. Ev idare Mutluyum ben. Evet, Jürden de Kengi adlı çalışmayı da buluşturduk efendim sizlerle. Evet güzel insanlar, sevgili Radyo Çağdaş dinleyicileri, bir yayının daha sonuna geldik. Bugün yine türkülerle, şiirlerle, bazen bir hatırayla, bazen bir iş çekişle aynı frekansla buluştuk. İyi ki vardınız, iyi ki eşlik ettiniz. Radyo Çağdaş sadece bir müzik yayını değil efendim, aynı zamanda bir kültür nefesi. Bakın, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında gazetemizle, sanat akademimizle bu şehrin sesini taşımaya devam ediyoruz. Ses dinledikçe bu mikrofon anlamı büyüyor. Mesaj atan, istek gönderen, sessizce dinleyip kalbinden geçiren herkese çokça teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayım. Hayat sizi yorabilir ama müzik her zaman yoldaşı olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirin inşallah. Evet, Radyo Çağdaş'ta mikrofonu kapatıyorum ama türküler içimizde çalmaya devam edecek. Benden sonra nostalji saati, Karadeniz saati devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla konuşacak kalın. Hepinizi çok seviyorum.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

Sevgiyle dostluğum yoktur.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: zaman.
1: Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Canım ya Hızır, gözükür o bana. Ne yapsın Hızır?

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Ters koştum.
1: Radyo Çağdaş.
2: Küt diye çekip gitmeye. Hangi lafım dokundu sana? Böyle inceden inceye. Hangi otobüs söyle? Hangi uçak? Hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller şimdi dolanır kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ölür ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara o inancımı? Hangi bekçi, hangi polis...
3: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
4: Kendi yaşıyorsan masa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

ki bilirsin. Avuçla su içmeyi marifet biliriz. Yenilmeyi bir de kendisi ağzımızda. Bizi bilirsin. Saçımızı ıslatmayı fiyaka biliriz limonla. Tesbih yaparız düş kırıklarından. Bizi bilirsin. Ağzının içinde oturmak isteriz. Ve rutubetin en yakıştığı yeri biliriz ağzını. Bizi bilirsin. Yaşamak biliriz vademiz dolduğunda. Avuçlarına gömülmeyi,

0: Dağbaşı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağbaşı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen dönsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen dolsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördüğü. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını. Ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek. Bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.
1: Radyo Çağdaş.
2: Bahis olmaz sevda koşularının. Kısra olmaz. Koşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez, kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık? Ne olur gözümün yüreğimin feri? Ne olur yani dünyayı kazansam? Ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça? Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım. Ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken, diz dövüle dövüle yar bulunsaydı, bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.
3: Sevgiyle dostluğun buluşu en iyi nokta.
4: Diye bir not düşmüşüm, anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alel acele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı? Bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çok kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor. Güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele, onlara değilse de bana hep ağırdı. İçimden yıllardır hep öldükleri yere dikilmek

0: Radyo Çağdaş.
1: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanları. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterinde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

türkülerde dinlediği kadarıyla tanıdı pembeyi. Adam gibi sevmeyi, sevdiği için ölmeyi duyduysa birkaç masaldan hepsi. Bastığımız kaldırım taşı dipsiz bir karanlıktı. Slogan gibi çıkardı postallarımızın gıcırtısı. Sevdalanmak ayıptı. Vakit yoktu anasını satayım, öyle bellemiştik. Yüreğimizden inanmasak da bütün kızlar bizim bacımızdı. Hesap soracaktık vurguncudan, tefeciden. İntikam alacaktık işbirlikçiden. Kim ne derse desin, değişecekti bu düzen. Burada girmediysen kavgaya, adam sayılmazdın ne mahallende ne okulda. Aç kalmak en kalitesizini içmek cigaranın racondandı. Arta kalanı yaşamın burjuva üzerindesin. Yumruklaşmış ellerimizde tırnaklarımız avcumuzu parçalarken, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın derken, kollarımız göğü delecek kadar gergin, yüreğimiz ne kadar büyüktü. Sonra biz büyüdük, büyüdükçe yüreğimizi küçülttük. Yaşamın farkına varın dediler bizim yerimize düşünenler. Öyle uygun gördüler. Acemi olduğumuzdan bu kirli dünyada kimimiz itip gittik çarpık sevdalardı. Para kazanmanın erdeminden söz eder olduk. Kaybettiğimize inandığımız zamanı yakalamak için olsa gerek. Emekle terleyeceğini düşlediğimiz ellerimize tutuşturulan yeşil ya da kırmızı kağıtlarla yetindik. Ve anladık ki sevgili, biz birbirimizi hiç sevmemişiz. Ortasını çoktan geçtik şimdi ömrün. Bir parça şiir, bir parça türkü nasırlaşmış yüreklerimizi açabilecek mi? Belki, belki yanlıştı. Belki göremiyorduk olmazı ama doğru olan bir şey vardı. Sonuna kadar insandı yüreğimiz. Zulme direnecek kadar delikanlı. Bastığımız yeri titretecek kadar kararlı. Ve kendimiz dışında herkese insaflı. Özlemiyoruz şimdi o yoksul kaldırımları. Olmadı. Olmadı biliyorum da bu intikam bizi çoktan aşmadı. İşte yeniden başladık. Üstelik savaştıklarımızı tanıdık. Şimdi ayrı gibi dursak da ayrı ayrı yollarda. Biliyorum dostlar, gönlümüz hala aynı kulvarda.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

Alır başını gider günler, sesi gider anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi sol.

uzayıp gider yollar, tozu gider izi kalır. Özlemin olur denizler, düşü gider

adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amorz durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde 100 yıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

0: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi, Türkülerin Merkezi hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

zurna olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor. Veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağızlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık. Sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım dağınıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı. Dallarında ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin usanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey, hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde, yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnımdan öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçümden sonra alamuttu. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene.

dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerime. Onlar da kırlangıç çırışı göçtüler sonbaharımdan. Memelerim ağzımı aç koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

ne olur kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.